seni pilçinin kalası kondu bu. Kori kalıçı podu bu. İyi payeni purni. Sürüştü pari balana jetu bu.